0: geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle Refik Saydam Caddesi ile Karayel Sokak Kavşağı'nda 4 dakika süren bir aksama yaşanıyor. Alternatif olarak Asmalı Meşrit Caddesi güzergahı tercih edilebilir. Kalkı Zafer, Dereboyu ve Fuatpaşa caddelerinde 3'er dakikalık gecikmelerle seyir kaydedilirken, Hekimsuyu Caddesi üzerinde 2 dakikalık bir yoğunluk bulunuyor. Bu noktalar özellikle lojistik akışın kesintiye uğradığı kritik düğüm noktalarıdır. Trafik yoğunluğunun bu gibi stratejik noktalarda yoğunlaşması, sadece bireysel konforu değil, kentin genel lojistik verimliliğini ve çevresel emisyon oranlarını doğrudan etkilemektedir. Özellikle Refik Saylam Caddesi gibi ana arterlerdeki aksamalar, ticari araçların zaman kaybına yol açarak ekonomik maliyetleri artırırken, dur kalk trafiği kaynaklı karbon salınımı, hava kalitesini olumsuz yönde etkiler. Alternatif güzergahların önceden belirlenmesi, sürücülerin stres seviyesini düşürmenin yanı sıra kentsel mobilitenin akışkanlığını korumak adına hayati birer çözüm sunmaktadır. Kentsel hareketliliğin akıcı kalması, hem bireysel konfor için hem de çevresel sürdürülebilirlik adına kritik önem taşımaktadır. Bu aksaklıkların minimize edilmesi, İstanbul'un genel trafik disiplini ve hava kalitesi üzerinde doğrudan etki yaratacaktır. Şimdilik bu kadar.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: Birlikte şeffaf ve sıkı bir denetim mekanizması kurmak, bölgedeki deniz trafiği güvenliğini tesis edecektir. Şimdilik bu kadar.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugün bize fısıldadığı hikayeleri birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava kapalı ve nem oranı %98 iken sıcaklık 25 derece, Ankara'da açık bir gökyüzü altında 20 derece ve İzmir'de isen güneşli havası 27 derece olarak ölçülüyor. Bu yüksek nem nedeniyle İstanbul sakinleri nemden korunmak için hafif alanlara kaçabilirken, Ankara ve İzmir'deki güzel hava akşam yürüyüşleri için harika birer fırsat sunuyor. Gökyüzünün bu eşsiz renkleri eşliğinde müziğin huzur veren tınılarına geçiyoruz. Keyifli ve huzurlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle şimdi şarkılarla buluşuyoruz.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Şile Otoyolu üzerinde 11. çıkışta yaklaşık 18 dakika süren yoğun bir gecikme yaşanırken, Paşa Limanı ve Hakimiyeti Milliye Caddeleri'nin kesişiminde Salacak yönüne giden araçlar için 10 dakikalık bir aksama mevcut. Şemsipaşa Bostanı Sokak ile İstiklal Caddesi hattındaki kısa süreli tıkanıklıklar nedeniyle sürücülerin bölgeye girişlerde alternatif ara sokakları değerlendirmesi öneriliyor. Tophane ve Dolmabahçe bölgelerindeki 3 dakikalık yoğunluklar sahil yolu trafiğini etkilemekte olup dikkatli sürüş gerektirmektedir. Trafik yoğunluğunun özellikle Şile Otoyolu gibi kritik arterlerde yoğunlaşması, lojistik ağların aksamasına ve dolayısıyla toplu taşıma sürelerinin uzamasına neden olmaktadır. Özellikle kentsel merkezdeki dar sokaklardaki tıkanıklıklar, acil durum araçlarının geçişini tehlikeye atarak kamu güvenliğini riske atmaktadır. Sürücülerin bu tür yoğunluklarda navigasyon sistemlerini kullanarak ana arterlerden kaçınmaları hem bireysel zaman yönetimini korur hem de genel trafik akışını dengeler. Trafik akışındaki bu aksamalar sadece bireysel konforu değil, kentsel hareketliliği ve acil durum müdahalelerini doğrudan etkileyen kritik birer sorun teşkil ediyor. Bilinçli sürüş ve alternatif güzergah kullanımı hem toplumsal güvenliği sağlamakta hem de şehir içi ulaşım ağının verimliliğini korumaktadır. İyi yolculuklar dilerim.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi geceler. Girne açıklarında meydana gelen feribot faciası, deniz taşımacılığındaki güvenlik protokollerinin ve acil durum müdahale kapasitesinin sorgulanmasına neden olan kritik bir olaydır. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde katamaranın içeri su alarak hızla alçalmaya başladığı tespit edilirken, bu durum teknik arızaların veya yapısal zayıflıkların yolcu güvenliğini doğrudan tehlikeye attığını kanıtlıyor. Bu tür kazalar, deniz trafiğinde kullanılan araçların standartlarının yeniden gözden geçirilmesi ve uluslararası güvenlik yönetmeliklerinin daha sıkı uygulanması gerektiğini açıkça göstermektedir. Deniz taşımacılığında güvenlik standartlarının yetersizliği, sadece teknik bir arıza değil, aynı zamanda uluslararası denizcilik hukukuna uygunluk ve denetim mekanizmalarındaki boşlukların bir sonucu. Olayın boyutu, acil durum müdahale ekiplerinin konumlandırılması ve erken uyarı sistemlerinin etkinliğinin kritik önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu tür vakalar yolcu güvenliğini sağlamak adına teknik bakımların periyodik kontrol listelerinin uluslararası standartlara tam uyumla denetlenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu tür kazalar, denizcilik sektöründe sadece teknik eksikliklerin değil, aynı zamanda operasyonel ihmallerin ve eğitim yetersizliğinin de somut birer kanıtıdır. Personelin acil durum senaryolarına karşı hazırlıksız olması, kriz anında doğru müdahalenin yapılamamasına ve can kaybı riskinin artmasına neden olan temel faktör. Uluslararası standartların denetlenmesi sürecinde sadece donanım güvenliği değil, insan odaklı eğitim programlarının ve sertifikasyon süreçlerinin de şeffaf bir şekilde denetlenmesi hayati önem taşımaktadır. Deniz taşımacılığında insan odaklı eğitimlerin ve sertifikasyon süreçlerinin şeffaf denetimi, teknolojik yatırımların ötesinde hayati bir güvenlik katmanı oluşturur. Bu tür sistemik iyileştirmeler, uluslararası standartların kağıt üzerinde kalmamasını sağlayarak denizdeki can güvenliğini en üst düzeye çıkaracaktır. Şimdilik bu kadar.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk devam ederken, 17 çıkışında 16 dakika Uzunçayır Köprülü kavşağı ve düz bağlantı yolu hattında ise 15 dakikalık önemli gecikmeler kaydediliyor. Paşa Limanı ile Hakimiyeti Milliye Caddesi arasında 6 dakikalık bir yavaşlama yaşanırken, Abdullah Ağa Caddesi ve Vekil Çıkmazı gibi noktalar daha kısa süreli aksamalarla araç akışını etkiliyor. Sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmesi, trafik yoğunluğunun yarattığı gecikme sürelerini minimize edecektir. Özellikle Uzunçayır ve düz bağlantı yolu üzerindeki yoğunluklar, lojistik akışın kritik arterlerini doğrudan etkileyerek ticari taşımacılık maliyetlerini artırmaktadır. Bu noktadaki gecikmeler sadece bireysel sürücüler değil, kentsel hareketliliğin sürekliliğini ve bölgedeki ekonomik döngüyü de sekteye uğratmaktadır. Alternatif güzergahların önceden planlanması hem karbon salınımını azaltacak hem de acil durum araçlarının geçiş güvenliğini sağlayacak. Trafikteki bu aksamalar sadece kişisel zaman kaybı değil, aynı zamanda kentsel planlamanın ve lojistik verimliliğin ne kadar kritik bir noktada olduğunu göstermektedir. Akışın sekteye uğradığı bu bölgelerde alternatif güzergahların kullanımı hem trafik güvenliğini artıracak hem de şehir içi hareketliliği optimize edecektir. Şimdilik iyi geceler ona.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi geceler. Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Samsunspor ve Fenerbahçe mücadelesi, Erman Toroğlu'nun Sözcü TV platformundaki analizleriyle spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Toroğlu, teknik direktör seçimleri ve kadro derinliğinin ligdeki taktiksel dengeleri nasıl kökten değiştirdiğini vurgularken, futbolun sadece saha içi performansından ibaret olmadığını hatırlattı. Bu yorumlar, kulüplerin kurumsal kimliklerinin ve stratejik yönetim anlayışlarının sportif başarı üzerindeki doğrudan etkisini somut bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu yorumunuz.
1: Erman Bey'in kurumsal kimlik meselesi aslında şu demek. Kulüp sahibi evinde çay içerken teknik direktör sahada taktiksel satranç oynamaya çalışıyor. Ama taşlar sürekli yerinden oynuyor. Stratejik yönetim dediğimiz şey sadece doğru adamı koltuğa oturtmak değil, o adamın eline gerçekten işe yarayan oyuncuları vermek. Kadro derinliği yetersizse en parlak taktik bile bozulmuş birer trafik lambası gibi çalışmaz. Sonuçta sahada taktikten çok yöneticilerin vizyon eksikliği konuşur. Hoy hoy hoy.
0: Kasımpaşa'nın Başakşehir karşısında maçın son 9 dakikasında aldığı golle 3 puanı çalması sadece fiziksel dayanıklılığın değil, maçın son anlarında taktiksel disiplinden kopuşun da bir sonucu. Bu kritik gol, savunma hattının konsantrasyon kaybını ve geniş alanların kontrolsüzce bırakılmasının doğrudan teknik sonuçlarını ortaya koyuyor. Süper Lig'de bu tür geç kalmış ancak kritik puan kazanımları, maçın genelinde uygulanan taktiksel planlamanın ne kadar sağlam bir temel üzerine inşa edildiğini veya zayıf halkalarının nerede kırıldığını açıkça gösteriyor.
1: Kasımpaşa'nın o son 9 dakikadaki hırsı aslında taktiksel disiplinden ziyade savunmanın zihinsel olarak bayram tatiline çıkmış gibi boşluğa düşmesiydi. Bir takımın maçın sonunda konsantrasyonu bu kadar kolay bırakması teknik direktörün saha içi planından çok oyuncuların nasılsa bitti diyerek zihinlerini evdeki akşam yemeğine odaklamasından kaynaklanıyor. Bu tip goller taktiksel bir zafer değil, rakibin dikkatsizliğini cezalandıran birer panzehir etkisi yaratır. Sonuçta sahada disiplin çöktüğünde, koordinasyon da tıpkı bozuk birer navigasyon cihazı gibi siz yanlış yollara sürüyorsunuz.
0: Maçın son bölümündeki odak kaybı, aslında kulüplerin kadro derinliği ve oyuncu yönetimi konusundaki stratejik açıklarını da yüzeye çıkarmaktadır. Teknik direktörün taktiksel disiplini sürdürememesi durumunda, bireysel yeteneklerin veya anlık hataların skoru belirlemesi futbolun öngörülemezliğini artırsa da, profesyonel liglerde bu tür sonuçlar yönetimin zayıf kalmasını işaret eder. Bu tablo, sportif başarıyı sadece sahada kazanılan bir zafer değil, kulüp yönetiminin kurumsal kapasitesi ve hazırlık aşamasındaki titizliği olarak tanımlamaktadır doğrudan.
1: Kurumsal kapasite dediğin şey, aslında kulüp başkanının koltuğunda otururken bizimkiler halleder diyerek sorumluluğu saha içindeki adamın omzuna yüklemesidir. Teknik direktörün taktiksel disiplini koruyamaması bir yönetim hatası değil, yönetimin o adama sağlam bir savunma hattı ve zinen diri oyuncular sunamamasından kaynaklanan açık bir yaradır. Sahada konsantrasyonu dağılan her oyuncu aslında kulübün masa başında yaptığı hataların canlı, etten kemikten birer kanıtıdır. Yani bu tür son dakika golleri sadece taktiksel birer boşluk değil, yönetimin vizyon eksikliğinin sahaya yansıyan utanç verici yankıları.
0: Kulüp yönetiminin vizyon eksikliği ve saha içi performans arasındaki doğrudan bağlamı aslında profesyonel sporun kurumsal yapısındaki sürdürülebilirlik sorununu vurgulamaktadır. Yönetimin sadece kadro derinliğini değil, aynı zamanda oyuncuların yüksek stres altında sergilediği psikolojik direnci yönetememesi, kulübün uzun vadeli başarı planlamasındaki yapısal boşlukları açığa çıkarır. Bu durum, bireysel hataların birer yönetim başarısızlığı olarak kodlandığı modern spor ekosisteminde, profesyonelliğin sadece teknik direktörün taktik tahtasında değil, yönetimin oluşturduğu kurumsal kültürde şekillendiğini kanıtlar.
1: Kurumsal kültür falan dedikçe mesele sanki üniversite tezi gibi ağırlaşıyor. Aslında olay çok basit. Yönetimin kurduğu hayallerle sahada ter dökenlerin gerçekleri çarpışıyor. Bu sistemin içindeki çarklar doğru dönmediğinde ortaya çıkan o gürültülü kaos, sadece birer maç sonu golü değil, yönetim masasında eksik kalan vizyonun yankısıdır. Neyse, bu derin felsefi tartışmaları boş verelim. radyo akmaya devam ediyor.
2: Cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğun bir hareketlilik gözleniyor ve özellikle otoyol çıkışlarında ciddi aksamalar yaşanıyor. O7 otoyolu 8. çıkış ile 11. çıkış arasında yaklaşık 12 dakika gecikme görülürken, Uzunçayır Köprülü kavşağından D-Yüzüklü yol bağlantısında benzer yoğunluklar kaydediliyor. Akşemseddin Bulvarı ve Kemeraltı Caddesi gibi kritik noktalarda kısa süreli tıkanıklıklar mevcut. Bu bölgelerde alternatif güzergahların kullanılması ulaşım güvenliğini artıracak. Bu yoğunluk sadece bireysel konforu değil, acil durum araçlarının bölgedeki müdahale hızını da doğrudan olumsuz etkilemektedir. Özellikle otoyol çıkışlarındaki tıkanıklıklar, kaza anında altın dakikaların kaybedilmesine ve sağlık hizmetlerine erişimin sekteye uğramasına neden olan yapısal bir risk taşımaktadır. Şehir içi ulaşım planlamasında sadece araç hacmini değil, bu tür darboğazların yarattığı toplumsal maliyeti de göz önüne alan dinamik çözümlerin uygulanması kritik önem arz etmektedir. Trafik yoğunluğunun yarattığı bu yapısal riskleri yönetmek için akıllı ulaşım sistemlerinin ve alternatif güzergahların planlamada öncelikli olması hayati önem taşımaktadır. Şehir içi mobilitenin güvenli hale gelmesi, her bireyin temel hakkı olan sağlıklı bir çevre ve hızlı sağlık hizmetine erişimi korumak demektir. İyi geceler dilerim.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi geceler millet, spor saati başlıyor. İsmail Kartal hocamın 23 yaş 6 oyuncu alabiliriz çıkışı tam bir gelecekten korkuyoruz ama bugünü de kurtaramıyoruz manifestosu gibi duruyor. Samsunspor deplasmanında 2-0'la işi bitirip hemen gençleşme operasyonu hayalleri kurmak. Sanki takıma yeni birer robot ekleyince takımın ruhu otomatik olarak canlanacakmış gibi bir hava yaratıyor. Bu yaştan sonra genç kan aramak yerine sahada koşan adamların ayaklarına biraz daha güç versek belki de bu kadar çok genç oyuncuya güvenmek zorunda kalmazdık. Genç oyuncu demek azimli ama bazen şaşkın, tecrübesiz ama hırslı birer cevher demek. Fakat bu hamle sanki takımı bir anda çocuk bahçesine çevirme kararı gibi duruyor.
1: Genç oyuncu tercihi sadece bir yaş sınır meselesi değil. Kulübün uzun vadeli sürdürülebilirliğini ve kadro planlamasını doğrudan etkileyen stratejik bir karardır. Tecrübeli isimlerin güven veren oyunu ile gençlerin dinamizmi arasındaki dengenin doğru kurulması hem sahada istikrarı sağlar hem de kulübün gelecekteki değer artışına katkıda bulunur. Bu hamle takımı bir çocuk bahçesine çevirmekten ziyade yerli yetenekleri erken yaşta sisteme dahil ederek kurumsal hafızayı güçlendirme amacı taşıyor olabilir.
0: Genç oyuncu felsefesiyle çocuk bahçesine dönüş riskleri arasında gidip gelirken şimdi sahada top koşturanların gövde gösterisine geçelim. Archie Brown'un Samsunspor'u 2-0'la paketledikten sonra Beşiktaş taraftarına göndermesi tam bir ben buradayım çığlığı gibi duruyor. Adam resmen rakip taraftara karşı mikrofonu kaptı. Sanki sadece saha içinde değiller de her türlü platformda üstünlük kurmaya kararlı görünüyorlar. Bu tarz göndermeler genellikle skor tabelasındaki o 2-0'ın verdiği özgüvenle gelir ama unutmamak lazım ki bu tür mesajlar rakip taraftarı kızdırırken aslında kendi camiasına biz güçlüyüz diye yüksek sesle bağırmaktır.
1: Saha dışı söylemlerin yarattığı gerilim aslında kulüplerin marka değerlerini koruma ve taraftar sadakatini konsolide etme çabasıdır. Archie Brown gibi isimlerin mikrofonu kullanması sadece bir skor zaferini kutlamak değil, aynı zamanda rakip camianın duygularını yöneterek kendi kitlesini motive eden bir pazarlama stratejisidir. Ancak bu tür sert çıkışlar sporun birleştirici gücünden ziyade rekabetin keskinliğini ön plana çıkararak kolektif hafızada daha kalıcı ve provokatif bir iz bırakmaktadır.
0: Saha dışı polemiklerin ve rakip taraftarı kışkırtmanın zirve yaptığı o mikrofon muhabbetlerini bir kenara bırakıp sahada topun peşinde koşanların dramına odaklanalım. Matteo Guendouzi'nin daha fazla gol atabilirdik çıkışı sanki Samsunspor karşısında sadece iki değil, beş tane kale direği varmış gibi bir hayal dünyasına kapıldığını gösterir. Maç 2-0'la bitmişken bu sözler gol atmak için çok çabaladık ama rakip kaleci bizi durdurmak için aşırı çaba sarf etti demekten çok, aslında atılamayan her golün yarattığı o tatlı acıyı dışarı vurma çabası gibi duruyor. Adam sanki skor tabelasını değil de birer altın madalyayı kaçırmış gibi konuşuyor. 2-0'lık galibiyetin tadını çıkarmak yerine keşke daha fazlası diyerek kendi içsel krizini ilan ediyor.
1: Guendouzi'nin açıklaması, bireysel performansın kolektif sonuçların gölgesinde kaldığı anlarda oyuncuların üzerindeki psikolojik baskıyı ve içsel beklentileri yansıtmaktadır. Bu tür ifadeler sadece birer hayal kırıklığı değil, aynı zamanda futbolun rekabetçi doğasında sürekli daha fazlasını arayan modern sporcu profilinin yarattığı performans odaklı bir krizin dışa vurumudur. Skor tabelasındaki netliğe rağmen oyuncunun bu çıkışı yapması, bireysel istatistiklerin ve kişisel başarı kriterlerinin takım dinamiklerinden önce geldiği noktayı işaret etmektedir.
0: Guendouzi'nin bu keşke daha fazla gol atsaydık draması, sanki galibiyetten ziyade birer istatistik canavarı gibi davranıp sosyal medya etkileşimi kovalıyor gibi duruyor. Adamın 2-0'lık netliğin içinde kendi hayal dünyasında ekstra goller kovalaması, futbolu artık bir oyun değil de video oyunu skor tablosu gibi gördüğünü kanıtlıyor. Bu durum aslında oyuncunun sahada yetersiz kaldığı anları istihbarat adı altında maskelemeye çalışmasıdır. Yani gol atamadım ama çoktan çabaladım diyerek kendi egosunu tatmin etme sanatı resmen sergileniyor.
1: Bireysel istatistiklerin kolektif başarıyı gölgelemesi, modern futbolun performans odaklı baskısının en somut yansımalarından biridir. Bu durum, sporcuların sahada sadece takım için değil, kişisel markalarını korumak adına da hareket ettikleri karmaşık bir psikolojik alanı ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadar.
2: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi geceler. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Samsunspor galibiyeti, sonrası paylaştığı transfer müjdesi, kulübün kadro derinliğini artırma ve ligdeki iddialı konumunu koruma stratejisinin bir parçası. Bu hamle, özellikle savunma hattındaki eksiklikleri gidermek ve rotasyon gücünü artırmak adına kritik bir önem taşıyor.
1: İsmail Hoca'nın transfer müjdesi sanki ligin kaderini değiştirecek büyük bir devrimmiş gibi pazarlanıyor. Ama biliyorsunuz ki bazen sadece yangını söndürmek için su taşımak gerekir. Savunmadaki o gedikleri kapatmak için yeni isimler getirmek, gemideki delikleri yamamak gibi bir şey. Eğer doğru adamı bulursa rotasyon gücü artar, bulamazsa sadece ünvan listesi uzar. Bu strateji aslında hadi artık birileri bizi uyandırsın çığlığının teknik bir tercümesi gibi duruyor. Umarım bu yeni isimler sahada sadece tabela yapmak yerine gerçekten o savunma hattını beton gibi sağlamlaştırabilirler.
2: Hoy hoy hoy.
0: Daniil Medvedev'in Apt açık turnuvasında ikinci tura yükselmesi, sadece fiziksel dayanıklılığının değil, aynı zamanda savunma odaklı oyun planının sert zeminlerde de işe yaradığını kanıtlıyor. Rakip servislerinin hızını soğurup stratejik vuruşlarla puan kazanma becerisi, turnuvanın bu aşamasında oyuncuya kritik bir avantaj sağlıyor. Medvedev'in sergilediği istikrarlı performans, sezonun son büyük turnuvasında dünya sıralamasını etkileyecek önemli bir başarı.
1: Medvedev'in o meşhur savunma sanatı, aslında rakibi deliye çevirip hata yapmaya zorlayan bir psikolojik savaş taktiğidir. Adeta karşısındakine ne kadar vurursan vur, ben buradayım diyerek sabrını taşıtıyor. Sert zeminlerde bu direnci göstermek, sahanın her köşesinde bir kale gibi durup, rakibin vuruşlarını karşılamak demek. Bu tür oyuncular sadece fiziksel güçle değil, rakiplerinin stratejik hatalarını bekleyen o soğukkanlı duruşlarıyla turnuvaları domine ederler.
2: Hoy hoy hoy.
0: Yüksel Yıldırım'ın ucuz kurtulduk ifadesi, maç esnasında yaşanan teknik hataların veya saha içi gerilimlerin yönetimsel bir krizle sonuçlanma riskini açıkça ortaya koyuyor. Bu tür açıklamalar, kulübün sadece sportif değil, aynı zamanda operasyonel süreçlerdeki zafiyetlerini ve organizasyonel riskleri doğrudan kabul etmesi anlamına gelir.
1: Yüksel Yıldırım'ın o ucuz kurtulduk çıkışı aslında kulüp yönetiminin kendi yetersizliğini itiraf etme biçimi. Sanki çok büyük bir facianın eşiğinden son anda dönmüşçesine dramatik bir hava katmaya çalışıyorlar. Bu tür ifadeler genellikle operasyonel bir başarısızlıktan ziyade saha dışındaki krizlerin ve organizasyon hatalarının yarattığı kaosu perdelemek için kullanılan birer savunma refleksi haline geliyor. Eğer her teknik aksaklıkta bu kadar yüksek perdeden kurtulduk edebiyatı yapılıyorsa kulüp yönetiminin işi sadece sahada değil, mutfakta da ciddi şekilde tıkanmış demek. Bir sonraki krizde bu kurtuluşun artık mucizelere kalmayacağını ve sistemin tamamen çökeceğini herkese haykırıyorlar aslında.
0: Yüksel Yıldırım'ın bu çarpıcı ifadesi, kulübün iş dinamiklerinde yönetimin güven kaybettiğini ve kriz yönetiminde proaktif bir yaklaşım yerine reaktif bir tutum sergilediğini kanıtlıyor. Bu tür söylemlerin kamuoyuna yansıması, sadece teknik hataları değil, aynı zamanda organizasyonun sürdürülebilirliğine dair derin kuşku uyandıran yapısal çatlakları da gözler önüne sermektedir. Kurumsal kimliğin zayıfladığı bu noktada, her hata birer mucize gibi sunulursa, yönetimsel yetersizlik kaçınılmaz olarak dışarıya taşacak ve kulübün marka değeri ciddi zarar görecektir.
1: Yönetimin bu mucize edebiyatı bir noktada tıkanacak ve gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaklar. Sürekli yangını söndürmekle uğraşmak yerine sağlam bir bina inşa etmeleri gerekiyor. Bu kadar dramatik çıkış yapmak yerine profesyonelce çözüm üretmek markayı korur. Yoksa bu kurtuluş hikayeleri sadece günü kurtaran boş vaatler olarak kalır. Şimdi biraz kulaklarınızı dinlendirme vakti. Birkaç parça müzikle devam ediyoruz.
3: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Altınzade, Kavşağı ile D100'cü bağlantı yolu arasında 3 dakika süren bir yoğunluk yaşanırken, O7 otoyolunda 8 nokta çıkışından 11 numaralı çıkışa kadar uzanan bölgede kısa süreli aksamalar kaydediliyor. Çoban Çeşme Edirne Kapıhattı, Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Eyüp Sultan Bulvarı üzerindeki yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmeleri büyük önem arz ediyor. Yol çalışmalarının yarattığı bu yoğunluk, sadece günlük ulaşımı aksatmakla kalmayıp bölgedeki lojistik akışı ve dolayısıyla ticari sevkiyat sürelerini doğrudan etkiliyor. Özellikle ana arterlerdeki bu tür kesintilerde sürücülerin alternatif güzergahları seçmesi, trafik yükünün yan yollara dağılarak toplu taşıma sistemlerinin işleyişini de koruma altına alacak. Planlı çalışmaların koordinasyonu, şehir içi mobiliteyi sürdürülebilir kılmak ve ekonomik kaybı minimize etmek adına kritik bir önem taşımaktadır. Planlı altyapı çalışmaları, kentsel gelişimin kaçınılmaz bir parçası olsa da bu süreçteki koordinasyon eksikliği toplumsal hareketliliği ciddi şekilde zorlamaktadır. Trafik akışındaki bu tür aksamaların minimize edilmesi, hem bireysel zaman yönetimini korumak hem de şehir ekonomisinin çarklarının kesintisiz dönmesini sağlamak adına temel şarttır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rockball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rockball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.